0: babamla geliyor. Hareket havada gitsin mi havada git lava gitsin. Ha bu dikkat. Ha bu dikkat. Bunu ben öyle değil mi? Ol.
1: Hey you, speak low. Speak low.